ki enne Allah'a zel arşi ahad kuvas samadan biri kefani men cihad aşkuruhu celle ve lem yelid ve lem yürür kema kefalleri nahal ve lem tevessuli bil Mustafa yevmel ahad kine ilahi zil barayel multahad hayra men kad barizun Allah'a ahad hulqa ve lem yekun lehu kuf an ahad ve tebi'i